0: ben Şahlut'a ve Andran'daki hor şavukarda atıyorum.
1: Şavaş. Şere. Mal paran yandı.
2: Çok umzalar.
0: Ağırım, cemre bak! El at kor! Gel cemre!
3: Meri bonda dekli pagıl hocaygi. O meri singinin de karışı desin ki o da dine varım.